0: dalecz mchy. Ik hy leto mangisker. Ik hy radio mitesta. Ham sefer zindagi ka.
1: O tai din na jawani nal chal di.
0: 90.0 megahertz par. Ab wala kent si hamari prasar. Sunti rahiye.